0: not a roach, something else. What is it? Joint. That's right.
1: Yağmur yağıyor. Hava soğuk. Isınmak lazım. Soba yok.